Kölnachno kurşumu kölnachno Musanlayna havarunda taqlu Zekar kurşumu kölnachno Musanatam abrkanda taqlu Ay abrın kubur kalka anna şubrı Yatihi